0: Radyo Karadeniz'de Metin Özdemir'in hazırlayıp sunduğu Sektörde Kim Var programımızla her çarşamba saat 16'da sizlerleyiz.
1: Müzik burada dinlenir. Radyo Karadeniz 88.6.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

İklimler çileme çare bulmuyor, mevsimler halimi sormuyor Ayşe. Sakiler derdime derman olmuyor, şarkılar yaramı sarmıyor Ayşen. İlkbahar yaz derken hazanım soldu, murada ermeden miadım doldu. Kalp gözüm ellere bakar kör oldu, senden başkasını görmüyor Ayşen. Hasretin tüketti bütün varımı.

Yarım namıma Ferhat dese de, ruhum aşk elimden imdat dese de, kör şeytan resmini yırt at dese de, ellerim bir türlü varmıyor Ayşe. Ey alev yanaklım, volkan dudaklım, ne bir yalanım var, ne gizlim saklım, her şeye erdi de zavallı aklım.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakın.
1: Radyo Karadeniz.
2: Müzik burada dinlenir.

Akşam 11'de yatmayı denedim. Sazımı kırıp atmayı denedim. Köprüde balık tutmayı denedim. Başıma ne işler sardığım olmadı. Ayşe'deki resmine hiç bakmadım. O kokulu mumlardan da yakmadım. Gözlerini düşlerime sokmadım. Her şeyinden uzak durdum olmadı.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: Radyo Karadeniz'de Metin Özdemir'in hazırlayıp sunduğu Sektörde Kim Var programımızla her çarşamba saat 16'da sizlerleyiz.
1: Radyo Karadeniz 88.6.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

Sormuşlar ezelde aşk var mı diye. Ben kalpten vuruldum doğmadan önce. İster azap deyin, ister hediye, meçhule sürüldüm doğmadan önce. Ezelde ebette aşkı gördüm ben. Mezarda mabette aşkı gördüm ben. Gazapta rahmette aşkı gördüm ben. Aşk ile karıldım doğmadan önce. Aşk ile karıldım.

0: para şimdi bizimle daha güzel. Bizimle daha güzel. En damar şarkılarla.
1: Müzik burada dinlenir. Radyo Karadeniz 88.6.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız. Türkçemiz

0: ona ait ne varsa. İçimde paramparça, mazimi sayfa sayfa. Unutmak istiyorum, unutmak istiyorum.
1: Radyo Karadeniz 88.6.

aşkının doruğunda uysal, sevgisinin gücüyle mahşi, yeşil mavi mutluluğunda tutkusunun esiri bir kadın yaşar, adı

0: müzik burada dinlenir.
1: Radyo Karadeniz artık YouTube'da. youtube.com/radyokaradeniz88.6. Abone olmayı unutmayın.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakın.

0: Radyo Karadeniz'de Metin Özdemir'in hazırlayıp sunduğu Sektörde Kim Var programımızla her çarşamba saat 16'da sizlerleyiz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Çeyrek asırlık tecrübe

0: Ama hemen gelin, fırsatları siz de keşfedin. Ankara'da asırlık lezzet, çeyrek simit, unlu mamullerden kahvaltı çeşitlerine, ev yemeklerinden gözleme ve tost çeşitlerine, tatlı ve tuzlu çeşitlerimize doyamayacaksınız. Macun Mahallesi Bağdat Caddesi numara 91 Taksim C, GİMAT Shell benzinlik içinde hizmetinizdeyiz. Telefon 0543 686 93 15.
1: Ve su dünyası. Eksiz olup ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres Karşıyaka 511. Sokak numara 11 Taksim A Yeni Mahalle Ankara. Telefon 0312 335 05 38 0537 219 34 54 İmren Isı ve Su Dünyası.

0: ürün ve hizmetlerinizin doğru hedef kitleye en düşük maliyetle ulaşması için profesyonel radyo reklamı ve sosyal medya çözümlerimiz Radyo Karadeniz ve Özmedya İşbirliği ile 0312 911 31 41 veya 0536 995 08 86 iletişim numaralarıyla hizmetinizde.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Burçin Gülbenk ile Dönence başlıyor. Her sabah yeniden doğuyor hayat. Tüm dünler dünde, yarınlar yarınlarda dursun. Bugünü siz en güzel yerinden kucaklayın diyorum ve 9 Ekim 2026 Cuma sabahındayız. Saatlerimiz 7.06'yı gösteriyor. Bizi 88.6 frekanslarından Ankara'da, Radyo Karadeniz.com.tr üzerinden dünyanın neresinde dinliyorsanız Burçin Gülbenk'te Dönenci'den hepinize koskocaman günaydınlar, sevgiler ve saygılar. Bugün çoğumuz için haftanın son iş günündeyiz. Yaklaşık 10 saat sonra evimizde ayaklarımızı uzatıp televizyonumuzu rahatlıkla seyrederken kahvemizi yudumlayacağımız gün geliyor. İki gün boyunca da işe gitmeyeceğiz. Hafta sonu çok güzel geçecek gibi gözüküyor. Şu anda 8.4 derece hava durumu, maksimum sıcaklığımız 23 derece. Yarın 25 derece parçalı bulutlu güneşli. Cumartesi 25 dereceydi. Pazar da 25 derece biliyorsunuz aynı şekilde. Pazartesi gök gürültülü sağanak yağış gösteriyor. Normalde yoktu. Dün de gerçi gök gürültülü sağanak yağış var dedik ama olmadı. Bakalım pazartesi olacak mı bilmiyorum. 24 derece. Salı günü ise parçalı bulutlu güneşli 23 derece olacak. Önümüzdeki 5 günün hava raporunu verdikten sonra bugün biliyorsunuz serbest kürsü. Serbest kürsüde içinizden ne geçiyorsa yazın diyemeyeceğim. WhatsApp'ımızda bir sıkıntı var. Teknik ekibimiz ona bakıyor. Onun için ne yapıyoruz? Elbette ki 0312 985 0886'ya canlı bağlantı yapıyoruz. Bakalım kimler sesini duyurmak istiyor. İçinizden ne geliyorsa söyleyin. Bizler de burada sesiniz olalım diyorum ve günaydın sevgilim diyorum. Kimle mi? Cembelevi ile. Kimin için mi? Şu anda tampon tamponu trafikte gerçekten cebelleşen tüm şoför dostlarıma ve aynı zamanda evinde işinde çayını kahvesini unutan tüm Radyo Karadeniz dostlarına gelsin.

Evet sevgili dostlar, dün sabah güne tatsız bir haberle başlamıştık. İstanbul'da biliyorsunuz bir bina çökmüştü. 7 katlı bir binanın 3 katı çökmüş, geri kalan ayakta duruyordu ama o çöken 3 katta tam 5 tane vatandaşımız hayatını kaybetti. Maalesef çok üzgünüz. Yani böyle nasıl kayıplar insanı daha da derinden üzüyor. Bu bir acaba ihmal midir değil midir? Tabii ki araştırılacaktır mutlaka ama bu tarz binaların sadece İstanbul'da değil, Türkiye genelinde bütün her yerde çok fazla olduğuyla hepimizin nesi var efendim bilgisi var tabii. Kentsel dönüşüm olaylarının hızlanması, bu binaların bir an evvel düzelmesi, depreme dayanıklı hale gelmesi ve yaşanacak olası böyle bir deprem olursa o depremde yıkılmaması çok ama çok önemli. Onun için sessiz olun, eğer güvenlikli bir binada değilseniz mutlaka ki cep olarak yoracaktır sizi ama hayatınızdan önemli değil, daha güvenli bir yaşam alanına gitmeniz en mantıklısı. Kiralar aldı başını gidiyor. Mesela bugünkü konulardan bir tanesi bu bence. Kiralar aldı başını gidiyor ve ne öğrenci keyifli okulu kazandığına, ne aileler keyifli, ne memurlar şehir değişimlerini önceden biliyorsunuz. Yani şöyle bir şey vardı. İşte Ankara'da 10 liraysa işte atıyorum, aklıma ne gelsin? Çorum gelsin. Çorum'da 8 liraydı değil mi? Artık öyle değil. Her yerde hemen hemen aynı kiralar var. Ve bu da tabii insanı derinden yaralıyor, derinden üzüyor. Çünkü gelir düşük, gider fazla. İnsanlar ay sonunu getiremiyor. Düşünme fazla. Ne diyeyim yani? Anca böyle bir kafi oldu diyeyim ama iyi de kötü de olsa oldu yani. Ama sonuçta şöyle bir şey var sevgili dostlar. Gerçekten kiralar aldı başını gidiyor. Buna devletimizin, hükümetimizin bir dur demesi lazım. Gerçekten. Çünkü vatandaşın kirayı ödeyecek durumu yok. Kiracı ev sahibi karşılaşması her zaman fazlalaştı. Buna bir son vermenin artık yeri ve zamanı da geldi sanki. Ne diyelim? Nokta.

Evet sevgili dostlar, değişik bir haber var, onu hemen sizle paylaşmak istiyorum. 12-18 yaş arası gençlere, bakın ne kadar üzücü değil mi? 12'den başlıyor, özellikle buna dikkat etmek istiyorum. Dikkat çekmek istiyorum daha doğrusu. 12-18 yaş arası gençlere hizmet vermek üzere Ankara, Ağrı, Antalya, Bursa, Çanakkale, Çorum, Kahramanmaraş, Kırşehir ve Kütahya illerinde toplam 15 adolesan sigara bırakma polikliniği hizmete girmiş sevgili dostlar. Yaşa bakar mısınız ya, gerçekten 12 daha ne diyeyim yani, beyni olumsuz etkileyen bu maddenin artık hayatımızdan çıkması gerekiyor. Çocuk ve ergenlerde gelişimsel özellikler nedeniyle nikotin beyni gelişimine olumsuz etkileyebiliyormuş ve dikkat, öğrenme, hafıza ve dürtü kontrolü üzerine kalıcı sonuçlar doğurabildiği için erken yaşta başlayan tütün ürünü kullanımı ilerleyen dönemlerde alkol ve diğer bağımlılık yapıcı maddelerin kullanma riskini de artırıyormuş. Bundan dolayı da ne yapıyoruz efendim? 12-18 yaş arasındaysak ve sigara kullanıyorsak bu saydığım illerdeki adolesan sigara bırakma polikliniğine gidiyoruz ve başvuruyoruz. Gerçekten çok üzülüyorum. Gençlerimizin bu kadar erken yaşta sigara vesaire gibi sıkıntılı maddelere başlamaları gerçekten çok üzücü. İnşallah etkisini gösterir bu merkezler. Sigara tüketimi azalır. Ne diyelim? İnşallah yararını, faydalarını görürüz ülke olarak diyorum ve Serdar Ortaç geliyor. Diyor ki gecelerin adamı diyor.

Evet sevgili dostlar, saatlerimiz 7.24 oldu bile ve biraz evvel bir haber vardı, dün de haberi izledim. Bir tünelde bir motosiklet ilerliyor kendi şeridinde ve karşı şeridinden gelen araç motosikletin şeridine giriyor ve çok ciddi bir çarpışma sonucunda motosiklet şoförü hayatını kaybediyor ve en üzücü olan da otomobil şoförü serbest bırakılıyor. Yani nedir ne değildir bilmiyorum ama videolardan gördüğüm tahmine göre %99 telefonuyla oynuyor. Ve şerit değiştirdiğinin farkında bile değil. Sevgili dostlar lütfen araç sürerken telefonunuzla oynamayın. Telefonunuzu kurcalamayın. Kulaklığınız varsa lütfen kulaklığınızı takın. Telefonunuzla kulaklıktan konuşun. Hiçbir şekilde dikkatinizin dağılmasına müsaade etmeyin. Hiçbirimizin canı bu kadar kıymetsiz asla değil. Onun için trafikte dikkatli olmak çok ama çok önemli. Son zamanlarda hep şundan bahsediyorum, mutlaka ki anımsayacaksınız sizler de. Araçlar konforlu olmaya başladıktan sonra, yani tabletler böyle uzun uzadıya giden böyle dokunmatik ekranlar olmaya başladıktan sonra trafik kazaları daha fazla artmış. Çünkü insanlar ilgilerini oradaki dokunmatik ekranlara vermişler. Yani onları çözeyim, işte nerede ne var, şunu açayım, bunu açayım derken önünü göremeyen insanlar yayalara, patilicanlara, araçlara, birçok şeye çarpar oldular. Ve trafik kazalarının telefondan ziyade bu dokunmatik ekranlardan kaynaklı olduğu gün geçtikçe de artar oldu. Sessiz olun, trafikteyken gözünüzü yoldan ayırmayın. Aksi takdirde üzen, üzülen taraf olmaya hiç gerek yok.

0: Müzik burada dinlenir.
1: Başkentin ödüllü radyosu.
2: Radyo Karadeniz.
1: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.
0: Şimdi reklamlar.
3: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem Alışveriş Merkezi'ne gelin, son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanı ile ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem Alışveriş Merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem Alışveriş Merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar, şırdan, sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 05 45 0312 211 06 11. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
4: Ürün ve hizmetlerinizin doğru hedef kitleye en düşük maliyetle ulaşması için profesyonel radyo reklamı ve sosyal medya çözümlerimiz Radyo Karadeniz ve Özmedya İşbirliği ile 0312 911 3141 veya 0536 995 0886 iletişim numaralarıyla hizmetinizde.
0: Reklamları dinlediniz.
1: Burçin Gülbenk ile Dönence devam ediyor.

Evet sevgili dostlar, saatlerimiz 7.37 oldu. Reklamlardan sonra sevgili Yalın bizlerleydi. Tatlıyla balla dedi. Ağzımızı tatlılıkla açalım. Balla devam ettirelim. Hiç o zaman kötü sözler söylemeyelim. Ve konuşurken özellikle ne yapalım biliyor musunuz? Beynimizle kalbimiz arasında bir köprü oluşturalım. Aksi takdirde direkt ağızdan çıkınca gerisi olmayan, daha doğrusu dönüşü olmayan bir yola çıkıyoruz. Onun için ne yapıyoruz? İlk önce beynimizde bakıyoruz, yutkunuyoruz, kalbimize getiriyoruz. Kalbimizden sonra konuşuyoruz ki kırıcı kelimeler, kırıcı sözler olmasın diye. Aksi takdirde gerçekten dönüş olmayan yola çıkmak bence çok basit. Ajda Pekkan da diyor ki aynen öyle diyor.

Evet sevgili dostlar, dün mesela başıma gelen bir olayı sizlerle paylaşmak istiyorum. Çok ilginç, çok enteresandı. Yani hepimizin karşılaştığı bir olay ama mutlaka ki tavırlar sizin de dikkatinizi çekecektir. Dün iş yerimin olduğu sokakta yürürken yaklaşık 60-62 yaşlarında bir abimiz diyelim, amcamız, abimiz, her neyse, elinde bir şey var ve onun jelatinini yere atıyor. Dedim ki biraz ilerinizde çöp kovası var, çöp konteyneri var. Neden yere atıyorsunuz? Neden oraya atmıyorsunuz? Bu kadar zor mu geliyor dedim. Suratıma baktı. Hadi işine dedi. Dedim ki ben de bakın, yanlış cümleler, yanlış kelimeler kullanıyorsunuz. Bence yaptığınızdan dolayı özür dilemeniz yeterliydi dedim. Ama hadi işine diyerek dedim. Olayı farklı bir boyuta getirmeye çalışıyorsunuz ama ben size uymayacağım. Sadece üzüldüm dedim, yani bu yaşa geldiniz ama hala bir şey öğrenememişsiniz dedim. Yeterli oldu. Anladı mı diyeceksiniz? İnanın anlamadı. Çünkü arabasına bindi, sakince gitti. Eğer biri bana söyleseydi gerçekten yüzüm kızarır. Zaten yapmam böyle bir şey de. Yüzüm kızarır, haklısın, lütfen kusura bakma der. O yerden alır gidip çöp kutusuna atardım. Ama amcamız, abimiz, her neyse, yani Mars'a göndereceklerimizden biri olduğu kesin. Orayı kirletmeyi daha böyle uygun buldu. Sevgili dostlar bakın, yaşadığımız her yer güzel olmalı, temiz olmalı istiyoruz. Sokakta sokakları süpüren o görevli arkadaşlarımızın görevi bizim düşüncesizliklerimizi temizlemek asla değil. Bizim sorumsuzluklarımızı oradan yok etmek asla değil. Onların görevi sokağı temiz tutmak. Ama bizim görevimiz de onların o temizliğine, temiz tuttuğu sokağa destek olarak kirlenmemesini sağlamak. Çünkü biz oralarda yaşıyoruz, biz oralarda dolaşıyoruz. Doğru mu? Bence doğru. Onun için siz olun. Böyle kendini bilmez abilerimiz karşınıza çıktığında asla sinirlenmeyin. Anlamıyorsa, yanınızda davul zurna varsa davul zurna bile az olacaktır. Onu bile çalmayın diyorum ki gerçekten çok üzücü. Sokaklarda gezerken o kadar üzülüyorum ki. Her şey yerlerde. Her şey. Zaten biliyorsunuz mevsim sonbahar. Ve sonbaharda yaprakların dökülmesi bile o arkadaşlarımızın işini çok fazlalaştırırken bir de biz pisliğimizi döküyoruz. Ne diyoruz? Vicdansız nokta diyoruz.

Evet sevgili dostlar, saatlerimiz 7.49 oldu bile. Özelden mesaj atan çok arkadaşımız oldu. Bugün biliyorsunuz WhatsApp'ımız çalışmıyor. Henüz de çalışmadı. Teknik arkadaşlar ilgileniyor. 0312-985-0886'dan canlı bağlantı yapabilirsiniz. Heyecanlanmayın, ben burada sizin durumunuzu idare edeceğim, söz veriyorum diyorum. Çünkü konu çok önemli bir konuydu. Bu konuyla ilgili mesajlar atılmaya başladı bile. Mesela bir arkadaşımız diyor ki ben çekirdek asla atmıyorum diyor. Her zaman torbaya koyarım, gittiğim her yerde de bunu yapıyorum diyor. Mesela bir arkadaşımız da diyor ki, hemen bakıyorum, bu tür insanlar maalesef hiçbir zaman bitmeyecek. Günaydınlar, iyi yayınlar demiş. Çok teşekkür ediyorum. Gerçekten bitmeyecek. Ne diyelim? Hani bitmese bile uyarmak gerekiyor mu? Ben açıkçası duramadım. Çünkü gözümüzün önünde cereyan eden olayda insanlara hatalarını anlattığında anlamıyorsa o onun Marslığıdır diyelim. Hani Mars'a gider diyoruz ya, o onun Marslığıdır. Eğer anlıyorsa zaten yüzünün kızarmasından, mahcubiyetinden o attığını alır yerine koyar. Hiç kimse kimsenin pisliğini temizlemek zorunda asla değil. O sokaktaki görevli arkadaşlarımız özellikle belirtiyorum, bizim yaptığımız o sorumsuzlukları temizletmek zorunda, temizlemek zorunda asla değil. Yani o kadar böyle canım sıkmış ki konuşamadım bile vallahi. Yani siz olun lütfen, duyarlı insanlar olarak duyarsızları laf anlayabileceğini düşünüyorsanız. Mesela ben öyle düşündüm, yanıldım, Mars'a yolladım gitti. Böyle kavga çıkarmayacak tipler varsa. Çünkü biliyorsunuz artık böyle dokunduğunuz anda alevlenmeler başlıyor. Hemen böyle terslenmeler, diklenmeler başlıyor. Hele ki gençlerimize bir şey söylemek mümkün değil. Önceden büyüye küçüğe bir saygı vardı ya. Hiç öyle bir şey yok. Herkes birbirine dikleniyor. Herkes bir kavga peşinde. Onun için siz olun. Böyle laf söyleyebileceğiniz, böyle anlayacağınızı düşündüğünüz insanlara söyleyin. Ben öyle düşünmüştüm, yanılmışım. Ama Mars'a yolladım. Mars bir tane ne yaptı efendim? İnsan görünümlü yaratık kazandı. Ne diyelim? Her şey yolunda. Onlar da yoluna gitsin diyorum. Nokta.

Evet, sevgili Durmuş mesaj atmış Özel'den. Çok hoşuma gitti. Sizlerle de paylaşmak istedim. Durmuş valla yüreğine sağlık. Beni güldürdün. Allah da seni güldürsün. Diyor ki abicim günaydın, hayırlı sabahlar, hayırlı yayınlar. Hayırlı cumalar demiş. Çok teşekkür ediyorum. Sana da hayırlı cumalar. Ben makam şoförlüğü yapıyorum. Evin yardımcı bayanları ise Filipinli. Sabah çocukları okula bırakmaya giderken bana İngilizce Burçin Gülmek'te dönence açar mısın? diyorlar demiş. Hatta Radyo Karadeniz diyorlar. Yani abi anlayacağın international olmaya, dinlenmeye başladın demiş. Hayırlı yayınlar abicim, Allah'a emanet ol demiş. Vallahi ne güzel. O zaman onlara ben de good morning, welcome my programs diyorum ve çok güzel bir şarkıyı Filipinli arkadaşlarımıza ve sana ve tüm Radyo Karadeniz dostlarına armağan ediyorum. O zaman biraz hareketlenelim mi? Havaya girdim şimdi vallahi ben de. O zaman diyorum ki Filipinli ablalar, Buray geliyor size, diyor ki kalbime kalbime diyor.

Evet sevgili dostlar, ilk saatimizin arasına girdik ama sevgili Yasemin Hanım çok güzel bir mesaj atmış. Onun mesajını okumadan ilk saatimizi kapatmak istemiyorum. Gerçekten Fıkrat adında, siz de dinleyince anlayacaksınız. Diyor ki günaydın diyor, parkımızda muhtemelen emekli bir amca her yere demiş bir yazı asmış. Çocuklar oynuyor, köpeklerinizin pisliğini toplayın diye. Böyle yazmış. Bakın şimdi buraya kadar normal diyelim, hadi normal değil ama normal diyelim. Devamında ne yazıyor biliyor musunuz? Parkta köpek pisliği yok ama çocukların yediği çikolata kağıtları, çekirdek kabukları, içecek şişeleri ile dolu demiş. Yani patili canlarımızda sıkıntı yok. Ailelerimizde sıkıntı var, toplamıyorlar. Amcacım diyor. Fıkra bu kadar demiş. Sıradaki parça sağlıklı patillere gelsin demiş. Sağlıklı Patiller Derneği'nden sevgili Fulya'ya da buradan selamlarımı iletiyorum. O zaman ben de tabii ki ilk saatim madem böyle, anlayana sivrisinek saz dedik. Anlayan anlar diyorum. Bakalım ne çıkacak karşımıza.

0: toptan fiyatına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin. Fırsatları siz de keşfedin.
1: 48 aya varan taksitlerle ikinci el araç otosol.

0: için otosor.com.tr.
1: Ankara'da asırlık lezzet, çeyrek simit, unlu mamullerden kahvaltı çeşitlerine, ev yemeklerinden gözleme ve tost çeşitlerine, tatlı ve tuzlu çeşitlerimize doyamayacaksınız. Macun Mahallesi Bağdat Caddesi numara 91 Taksim C, GİMAT Shell benzinlik içinde hizmetinizdeyiz. Telefon 0543 686 93 15.
2: Ve su dünyası. Eksiz olup ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres Karşıyaka 511. Sokak numara 11 Taksim A Yeni Mahalle Ankara. Telefon 0312 335 05 38 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.

0: ürün ve hizmetlerinizin doğru hedef kitleye en düşük maliyetle ulaşması için profesyonel radyo reklamı ve sosyal medya çözümlerimiz Radyo Karadeniz ve Özmedya İşbirliği ile 0312 911 3141 veya 0536 995 0886 iletişim numaralarıyla hizmetinizde.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Burçin Gülbenk ile Dönence devam ediyor.

Evet sevgili dostlar, 9 Ekim 2026 Cuma sabahındayız. Saatlerimiz 8'i 10 geçiyor. Bizi 88.6 frekanslarından Ankara'da, Radyo Karadeniz.com.tr üzerinden dünyanın neresinde ikinci saatimizi şu andan itibaren dinlemeye başladıysanız Burçin Gülmenk'te dönerden hepinize koskocaman günaydınlar, sevgiler ve saygılar. Efendim şimdi hava durumuna hemen şöyle bir bakalım. Kaç dereceyle başlamışız? Güne 9.4 dereceyle başlamışız. Şu anda 9.5 derece, yani 0.1 santigratçık ileri gitmişiz. Parça bulutlu güneşli Ankara hava bizi bekliyor, 23 derece. Cumartesi günü 25 derece parça bulutlu güneşli. Pazar 25, pazartesi gök gürültülü sağanak yağış var, 24. Salı günü 23 derece yine parça bulutlu güneşli. Dün de vardı ama yağmadı. Ne diyoruz? Bereketinle gel, felaketinle asla gelme diyoruz. Ve şu anda WhatsApp'ta yayının başından beri sıkıntı var. Onun için WhatsApp'tan mesaj atamıyorsunuz. Canlı yayına bağlanmak isterseniz bugün biliyorsunuz serbest kürsü. İçinizden geçen neyse siz arıyorsunuz, buradan sesinizi duyuruyorsunuz. Bizler de size eşlik ediyoruz efendim. O zaman Aline Tilki diye gelsin. Aşk ateşi desin. Şu anda tampon tampona trafikte terlemeye çalışan, çünkü hava biraz soğuk ya, onun için terlemeye

Evet sevgili dostlar, saatlerimizi 8.14 yaptık. Dışarıda güneşli, güzel bir keyifli bahar havası diyelim ama sonbahar havası var. Henüz yapraklarımız dökülmedi. Dökülen yerlerde ne yapıyoruz efendim? Tabii ki çok keyif alıyoruz. O yürürken böyle çıtır çıtır sesler var ya. Özellikle bizim iş yerimizin olduğu yerde koca koca yapraklar var. Dökülüyor yollara ve orada yürüdüğünüz zaman sanki ormanın içinde yürüyormuşçasına güzel bir hisle karşılaşıyorsunuz. Siz siz olun, ne yapın biliyor musunuz? Hiç olmazsa tatile gidemiyorsak böyle yaprakların çok olduğu yerde sabah özellikle sessiz zamanlarda, arabanın gürültüsü, hiçbir şeyin gürültüsünün olmadığı zamanlarda o yürüyüşü yapın. İnanın yorgunluğunuzun %99'u gidecek. Niye mi? Çünkü bizim huzura, mutluluğa, keyfe ihtiyacımız var. Sabah yürüyüşü yapıyorsanız, bu tarz yerleri seçerseniz o keyifle siz de ne yaparsınız? Karşı karşıya kalırsınız. Nedir? Günün tavsiyesi diyelim. Masal gibi mi? Bence masal gibi gerçekten. Düşünsenize, gözlerinizi kapatın, muhteşem bir sesle yürüyün. O kurumuş yaprakların sesleri. İnanın masal gibi.

mi bir sızı? İçim boğulur sanki peri padişahının kızı. Bu kadar naz, sabır kalmaz. Etme

Evet sevgili dostlar, mesela bu çöken binayla alakalı yine haberler var televizyonda. Ben de diyorum ki mesela şöyle bir şey söylüyor. İstanbul'da çok fazla, evet İstanbul'da çok fazla çürüyen bina var. Neden sadece İstanbul konum? Sadece orada dün bir bina çöktüğü için mi? Yoksa genelde İstanbul hep ön planda mı tutuluyor? Birçok ilimizde, Türkiye'de bence birçok ilde aynı sorunlar var. Her ilin valiliği, her ilin çevre şehircilik il müdürlüğü mü vardır herhalde? Öyle bir şey vardır. Mutlaka buna dikkat etmeli, dikkat çekmeli ve kentsel dönüşüm bir an evvel yapılmaya başlanmalı. Aksi takdirde her yerde 50 yıllık, 60 yıllık binalarımız var. E tabii ki bu binalar zaman geçtikçe yıpranıyor ve sıkıntı yaratmaya başlıyor. İnsan canı bu kadar ucuz değil. Biraz evvel de söyledim. Çok üzülüyorum gerçekten. Hayatını kaybeden vatandaş sayımız 5'e yükseldi ve bütün orada içinde kim varsa çıkarıldı. 5 kişi maalesef ki hayatını kaybetti. Kendilerine Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum ben de. Ne diyelim? İnşallah bir daha böyle üzücü, sıkıntılı olaylarla karşılaşmayız diyeceğim ama dilekten inşallah daha öte olur ve dediğim gerçekleşir.

Evet sevgili dostlar, hareketli şarkılarla devam edeceğiz. Artık iyice uyandık. Zaten bugün cuma, insanların en mutlu olduğu günlerden bir tanesidir. Çoğumuz için. Neden çoğumuz için diyorum? Hafta sonu tatil için. Çoğumuz için de cuma günü sıradan bir gün. Neden? Hafta içi sadece bir gün izin yapıldığı için. Ne diyoruz? Sağlığımız saatimiz yerinde olsun. Haftada bir gün bile olsa işimizin olduğu, maaşımızın zamanında yattığı, sigortamızın işlediği bir dönemde ne yapıyoruz? Mevcutlarla mutlu olmaya çalışıyoruz. Elbette ki hayat şartları zor, elbette ki maaş yetmiyor ama hiç olmamasından iyidir. Hani her zaman derler ya, bir sıfırdan iyidir diye. Onun için birin kıymetini bilmekte fayda var diyorum ve çok güzel bir şarkıyla ara vereceğiz. Reklamlara gireceğiz. Ardından da tekrar birlikte olacağız. Hiç beri ayrılmayın. Hareketli ve güzel bir şarkıyla Serdar Ortaç bizlerle diyor ki bu dünya baştan sona dansöz diyor.

0: Radyo Karadeniz 88.6.
1: Radyo Karadeniz'de sorularınıza yanıt bulduğunuz tüm programlar dilediğiniz yerde, dilediğiniz saatte Radyo Karadeniz YouTube kanalında. Kaçıranlar ve yeniden dinlemek isteyenler için youtube.com/radyokaradeniz886'da. Abone olmayı unutmayın.
2: Şimdi reklamlar.
3: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem Alışveriş Merkezi'ne gelin, son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanı ile ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem Alışveriş Merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem Alışveriş Merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar, şırdan, sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 05 45 0312 211 06 11. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
0: Ürün ve hizmetlerinizin doğru hedef kitleye en düşük maliyetle ulaşması için profesyonel radyo reklamı ve sosyal medya çözümlerimiz Radyo Karadeniz ve Öz Medya İşbirliği ile 0312 911 3141 veya 0536 995 0886 iletişim numaralarıyla hizmetinizde.
2: Reklamları dinlediniz.
4: Burçin Gülbenk ile Dönence devam ediyor.

Evet sevgili dostlar, reklamların ardından Ebru Yaşar bizlerleydi. İçime çeke çeke dedi. Efendim bugün Dünya Ne Günü ile ilgili bakalım neler varmış. 9 Ekim Dünya Göçmen Kuşlar Günü'ymüş. Aynı zamanda 9 Ekim Dünya Posta Günü ve 9 Ekim Dünya Tuhaf Olaylar Günü olarak tarihe geçmiş. Yine Dünya Erkekler Günü bugün de yok, her zaman olduğu gibi. 365 gün 6 saat saysam da Dünya Erkekler Günü'nü koymuyorlar. Ne yapalım, sağlık olsun, biz kendi kendimize Dünya Erkekler Günü'nü bir gün ilan edeceğiz gibi gözüküyor vallahi. Ama iyi, vicdanlı, düzgün erkekler günü diye de yanına ekleyeceğim, söz veriyorum. Kötülerin zaten erkeği kadını fark etmez, kötü insanlar topluluğu olarak Mars'a zaten yollamaya devam ediyoruz diyorum. Ve Dünya Posta Günü en çok ilgimi çeken gün oldu. Biliyorsunuz bir zamanlar postacıların gelmesini dört gözle beklerdik. O zamanlar tabii ki geçmişe biraz fazla gideceğim ama böyle cep telefonuymuş, görüntülü konuşmaymış, bilgisayarmış, tabletmiş, telefonmuş, böyle şeyler yok. Bırakın onu. Evde telefon yok, evde. İnsanlar telefon olduğunda da mesela santrali arıyorlar, sıraya giriyorlar. Sıra artık ne zaman gelirse, 1 saat, 2 saat, 3 saat, 4 saat sonra arıyorsun, onda da çok konuşmuyorsun. Niye? Aman fatura fazla yazarsa ne yaparız diye. O dönemlerde işte mektubun ve kartpostalın önemi çok büyüktü. İnsanlar birbirlerine olan özlemlerini, birbirlerine olan sevgilerini ve bulunduğu noktadaki haberleri o mektuplarla ulaştırırlardı. Bayramlar geldiğinde kartvizitler, daha doğrusu kartlar devreye girer. Kartlara derlerdi ki bayramınızı en içten dileklerimizle kutluyoruz Gülbenk ailesi. Altına böyle yazılırdı ve onu hatırladığımızı, onu unutmadığımızı kartpostallarla hatırlatırdık. Vallahi bir günde konuşu olsun, nostaljik olarak geçmişten ne özledik, neler vardı, neler tekrar olsaydı. Bence pazartesinin konu bu olsun gerçekten. Ben bile konuşurken şu anda inanın kalbim titredi, geçmişi çok özlemişim. O mektupların o heyecanını, o güzelliğini çok ama çok fazla özlemişim. Şu anda görüntülü görüşme, her gün arama insanların özlem duygusunu da maalesef yok etti gitti. Kocaman nokta.

0: Evet sevgili dostlar, saatlerimiz 8.47 oldu ve senden güzeli mi var dediğimizde hani diyoruz ya, benden bir tane daha yok diye. Evet, herkes kendi kıymetini bilsin, kendi değerini bilsin ve şunu desin: benden bir tane daha yok hayata. Bir kere geldim, kendi kıymetimi, kendi değerimi bilmeliyim, bildirmeliyim diyeceksiniz ve kimseye eyvallahınız olmasın. Neden biliyor musunuz? Artık dönem eyvallah dönemi değil. Sebebi şu: bir gireye eğer, evet ya senin, bu arada tam böyle cümlemi bitirmedim ama bir canlı bağlantı var, bakalım kim? Merhabalar, şu anda canlı yayındasınız, kiminle görüşüyorum?
1: Burçin Bey günaydın.
0: Günaydın.
1: Yani ben.
0: Aa, sevgili eşim arıyor. Merhaba. Çok evet. Güzel bir sürpriz yaptın.
1: Sürpriz yapayım dedim. Nasılsınız?
0: Çok teşekkür ediyorum. Aradın. Çok mutlu oldum ben de. Sen nasılsın, iyi misin?
1: Ben de iyiyim. Çok teşekkürler. Kötü bir ses arıyorum ama kusura bakmasın dinleyiciler. Biraz önce bizi nostaljiye götürünce ben de katılmak istedim.
0: Tabii ki.
1: Hani geçmişte böyle Ramazan'da herkes bir arada iftar açılırdı, sahurlarda herkesler bir araya gelirdi.
0: Evet.
1: Bir anda gözümde onlar canlandı. Dedim ki bir arayayım, katılayım.
0: Çok güzel yaptım valla, çok da keyif önceden oldu, çok da sürpriz oldu.
1: Evet, teşekkür ederim. Önceden insanlar birbirine gidip gelirken arama olmazdı, çat kapı giderdi. Evinde ne varsa, mesela o dönemin kaymaklı bisküvisi.
0: Evet.
1: Petibör bisküvisi. Hemen çayın yanına çıkartılırdı ya da bir tek çırpılırdı. Ne kadar mutlu, mesut sohbetler, çocuklar bir arada. Sonra herkes mutlu şekilde ayrılırdı. Ne kadar güzeldik. Ne oldu bize?
0: Şu anda insanlar birbirine günaydın demeyi unuttular maalesef. Yani ne komşular, aynen, ne insanlık. Öyle. Yolda geçen insanlar bile birbirine merhaba demeyi unuttu. Onun için yüreğine sağlık, çok güzel bir konuya değindin. Pazartesi günü zaten konumuz eskiye dair neleri özledik olacaktı. O zaman yine sürpriz yap, yine ara, yine o zaman güzel sesini duyayım. Hem de neler geçiyorsa içinden, tamam, onları bana anlatmanı çok isterim. Sıradaki şarkı kim armağan etmek istersin? Bengü Saat 3 diyecek.
1: Öncelikle sevgili eşime.
0: Çok teşekkür, çok teşekkür ederim.
1: Sonra tüm dinleyen dostlarımıza, seyircilerimize, kendime ve sevdiklerime, herkese gelsin.
0: Tamamdır. Çok teşekkür ediyorum. Güzel bir gün diliyorum sana. O zaman Bengü geliyor. Hoşçakal.
1: Hoşçakalın. İyi günler. Sağ olun.
0: Evet sevgili dostlar, günün sürprizi oldu tabii, inanın haberim yoktu, çok da keyifli oldu. Sevgili eşimin de sesini duymuş oldum, o da 4 gündür maalesef ki bu da, hatta 5-6 gün oldu, 4 gün de değil. Bu hani hep bahsettiğimiz salgın var ya, o salgından etkilendi. Vallahi biz ne yapıyoruz? Bir araya gelmemeye çalışıyoruz. Geldiğimizde de mutlaka maske takıyor bana geçmesin diye. Çünkü şunu bir gerçektir ki evde bir kişinin sağlam olması, sağlıklı olması şart. Siz olun. Topluluk yerlerde olduğunuzda, toplu taşım, toplantı, işte sinema, tiyatro, alışveriş merkezi, mutlaka maskenizi takın. Eşim maske takmayanlardan oldu ve sonu da bu oldu maalesef. Evet, Bengü gelsin sevgili eşime ve tüm sevdiklerine ve tüm Radyo Karadeniz dostlarına desin ki saat 3 oldu desin, 3.

Evet sevgili dostlar, saatlerimizi 8.54 yaptık ve ilk saatimizin ne yaptık? Sonuna gelmiştik. İkinci saatimizin de sonuna geldik. Son araya girdik. Evet sevgili Yasemin Hanım ne yazmış biliyor musunuz bana? Burçin Bey, eşiniz sizi niye aradı biliyor musunuz? Kahvaltı hazır, gel demek için demiş. Evet, yüreğine sağlık, beni güldürdün. Allah da seni güldürsün. Olabilir tabii ki ama inan eve gidince de öyle çok fazla vaktimiz olmuyor. Direkt hemen üstümüzü başımızı giyiyoruz. Hop doğru işe gidiyoruz. O keşmekeş trafikte ne yapıyoruz? Cebelleşmeye devam ediyoruz. Bakalım Ankara Kültür ve Sanat Etkinlikleri köşemizde neler var? Hemen onlara bakalım. Ondan sonra haftanın vedasını yapacağım sizlerle. Evet, bugün Cem Adrian konseri varmış Yeni Mahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde. Haggard Ankara varmış Ankara Million Event Hall'de. Kerimcan Durmaz konseri Avalon Ankara, Tree Ankara. Kalben konseri Jolly Joker Ankara, bugün baya güzel konserler var. RCRB Ankara Pixel demiş, MO Era Party Root Ankara'da. Leyla The Band varmış Orhan Açık Hava Stüdyosu sahnesi pardon. Eda Baba konseri Kulüp Müjgan'da. Evet bu kadar. Bakalım tiyatroda nelerimiz var. Efendim tiyatroda yine bugün çok oyunumuz var mı? Evet bayağı var. Hemen öyle hızlı hızlı saymaya çalışacağım. Haybeden Gerçeküstü Aşk adlı oyun var. Nazım Hikmet Erbakan, Necmettin Erbakan Kültür Merkezi'nde. Hijyenik Aşklar oyunu Başkent Sanat Merkezi. Paris'te Aşk AKM Sanat Kızılay. Baba oyunu Çankaya sahne. İçimdeki Şeytan Kinesis Stage. Tunalı Hilmi'de Cinayet Ankara Orta Oyuncuları. Kuyucaklı Yusuf Kinesis Stage. Madame Bovary Kinesis Stage. Bayağı bir atağa geçmiş yani Kinesis Stage'de maşallah. Bir Deli'nin Hatıra Defteri Eri Tiyatro. Lady Macbeth Kinesis Stage. Küçük Kadınlar Kinesis Stage. Demek ki peş peşe oluyor oyunlar ki saatlere baktığımda öyle görüyorum. Aşk Perdesi Çukurambar Kültür Sanat Merkezi ve Baştan Çıkarıcı'nın günlüğü yakın sahnede. Efendim koskoca haftayı bitirdik. Bugün haftanın son günü. Hafta sonunuz güzel geçsin. Sağlıkla, huzurla, mutlulukla geçsin. En güzel günler, en keyifli günler sizlerle olsun. Pazartesi günü yine aynı saatte. Saatler 7'yi gösterdiğinde 88.6 frekanslarında Ankara'da Radyo Karadeniz komputer üzerinden dünyanın her yerinde buluşmak üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın diyorum ve inşallah güzel haberlerle pazartesi buluşuruz. Olayların olmadığı, güzelliklerin, güzel haberlerin dolup taştığı bir Türkiye'de sizlerle buluşmak üzere. Hoşça kalın diyorum ve tan geliyor. Diyor ki yıldızlarda kayar diyor. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.

0: Burçin Gülbenk ile Dönence sona erdi.
1: Radyo Karadeniz'de Metin Özdemir'in hazırlayıp sunduğu Sektörde Kim Var programımızla her çarşamba saat 16'da sizlerleyiz.
2: Şimdi reklamlar.
3: Çeyrek asırlık tecrübesi

0: birçok ürünü toptan fiyatına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin. Fırsatları siz de keşfedin.
1: Standart vadeli, ileri vadeli ve

0: için otosor.com.tr.
1: Ankara'da asırlık lezzet, çeyrek simit, unlu mamullerden kahvaltı çeşitlerine, ev yemeklerinden gözleme ve tost çeşitlerine, tatlı ve tuzlu çeşitlerimize doyamayacaksınız. Macun Mahallesi Bağdat Caddesi numara 91 Taksim C, Gimat Shell benzinlik içinde hizmetinizdeyiz. Telefon 0543 686 93 15.
2: Su dünyası, eksiz oluk ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres: Karşıyaka 511. Sokak, numara 11 Taksim A, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 335 05 38 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.

0: ürün ve hizmetlerinizin doğru hedef kitleye en düşük maliyetle ulaşması için profesyonel radyo reklamı ve sosyal medya çözümlerimiz Radyo Karadeniz ve Özmedya İşbirliği ile 0312 911 31 41 veya 0536 995 08 86 iletişim numaralarıyla hizmetinizde.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Türkçe müziğin en iyileri radyo

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr

0: Müzik burada dinlenir.
1: Başkentin ödüllü radyosu.
2: Radyo Karadeniz.
1: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr size bir tık kadar yakınız.
0: Şimdi reklamlar.
3: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem Alışveriş Merkezi'ne gelin, son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanı ile ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem Alışveriş Merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem Alışveriş Merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar, şırdan, sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 05 45 0312 211 06 11. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
4: Ürün ve hizmetlerinizin doğru hedef kitleye en düşük maliyetle ulaşması için profesyonel radyo reklamı ve sosyal medya çözümlerimiz Radyo Karadeniz ve Öz Medya İşbirliği ile 0312 911 31 41 veya 0536 995 08 86 iletişim numaralarıyla hizmetinizde.
0: Reklamları dinlediniz.

0: bilgi için otosor.com.tr.
1: Ankara'da asırlık lezzet, çeyrek simit, unlu mamullerden kahvaltı çeşitlerine, ev yemeklerinden gözleme ve tost çeşitlerine, tatlı ve tuzlu çeşitlerimize doyamayacaksınız. Macun Mahallesi Bağdat Caddesi numara 91 Taksim C, Gimat Shell benzinlik içinde hizmetinizdeyiz. Telefon 0543 686 93 15.
2: İmren Isı ve Su Dünyası, eksiz oluk ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres: Karşıyaka 511. Sokak, numara 11 Taksim A, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 335 05 38 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.

0: ürün ve hizmetlerinizin doğru hedef kitleye en düşük maliyetle ulaşması için profesyonel radyo reklamı ve sosyal medya çözümlerimiz Radyo Karadeniz ve Özmedya İşbirliği ile 0312 911 3141 veya 0536 995 0886 iletişim numaralarıyla hizmetinizde.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Türkçe müziğin en iyileri Radyo Karadeniz'de dinlenir.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız. Sevin.

0: Radyo Karadeniz 88.6.
1: Müzik burada dinlenir.
2: Radyo Karadeniz'de sorularınıza yanıt bulduğunuz tüm programlar dilediğiniz yerde, dilediğiniz saatte Radyo Karadeniz YouTube kanalında. Kaçıranlar ve yeniden dinlemek isteyenler için youtube.com/radyokaradeniz88.6. Abone olmayı unutmayın.
3: Şimdi reklamlar.
4: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem Alışveriş Merkezi'ne gelin, son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanı ile ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem Alışveriş Merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem Alışveriş Merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar, şırdan, sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 0545 0312 211 06 11. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
1: Ürün ve hizmetlerinizin doğru hedef kitleye en düşük maliyetle ulaşması için profesyonel radyo reklamı ve sosyal medya çözümlerimiz Radyo Karadeniz ve Özmedya İşbirliği ile 0312 911 3141 veya 0536 995 0886 iletişim numaralarıyla hizmetinizde.
3: Reklamları dinlediniz.

0: Radyo Karadeniz'de Metin Özdemir'in hazırlayıp sunduğu Sektörde Kim Var programımızla her çarşamba saat 16'da sizlerleyiz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Çeyrek asırlık tecrübesiyle perakende devlerinin

0: Hemen gelin, fırsatları siz de keşfedin. Ankara'da asırlık lezzet, çeyrek simit, unlu mamullerden kahvaltı çeşitlerine, ev yemeklerinden gözleme ve tost çeşitlerine, tatlı ve tuzlu çeşitlerimize doyamayacaksınız. Macun Mahallesi Bağdat Caddesi numara 91 Taksim C, Gimat Şel Benzinlik içinde hizmetinizdeyiz. Telefon 0543 686 93 15.
1: Su dünyası, eksiz oluk ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres: Karşıyaka 511. Sokak, numara 11 Taksim A, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 335 05 38 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.

0: ürün ve hizmetlerinizin doğru hedef kitleye en düşük maliyetle ulaşması için profesyonel radyo reklamı ve sosyal medya çözümlerimiz Radyo Karadeniz ve Özmedya İşbirliği ile 0312 911 3141 veya 0536 995 0886 iletişim numaralarıyla hizmetinizde.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Radyo Karadeniz 88.6.

0: Biz buradayız. Burası
1: Radyo Karadeniz.
2: Başkentin ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
2: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr size bir tık kadar yakınız.
3: Şimdi reklamlar.
0: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem Alışveriş Merkezi'ne gelin, son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanı ile ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem Alışveriş Merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem Alışveriş Merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar, şırdan, sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 0545 0312 211 0611. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
4: Ürün ve hizmetlerinizin doğru hedef kitleye en düşük maliyetle ulaşması için profesyonel radyo reklamı ve sosyal medya çözümlerimiz Radyo Karadeniz ve Öz Medya İşbirliği ile 0312 911 3141 veya 0536 995 0886 iletişim numaralarıyla hizmetinizde.
3: Reklamları dinlediniz.

0: Başkentin ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr size bir tık kadar yakınız.

0: Şimdi reklamlar.
1: Çeyrek asırlık tecrübesiyle perakende devlerinin tercihi Yazar Gıda'dan yazarbakliyat.com. Bakliyattan nişastaya, un, irmik, çay, şeker ve daha birçok ürünü toptan fiyatına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin, fırsatları siz de keşfedin. Ankara'da asırlık lezzet, çeyrek simit, unlu mamullerden kahvaltı çeşitlerine, ev yemeklerinden gözleme ve tost çeşitlerine, tatlı ve tuzlu çeşitlerimize doyamayacaksınız. Macun Mahallesi Bağdat Caddesi numara 91 Taksim C, Gimat Shell benzinlik içinde hizmetinizdeyiz. Telefon 0543 686 93 15.
2: İmren Isı ve Su Dünyası, eksiz olup ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres: Karşıyaka 511. Sokak, numara 11 Taksim A, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 335 05 38 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.

0: ürün ve hizmetlerinizin doğru hedef kitleye en düşük maliyetle ulaşması için profesyonel radyo reklamı ve sosyal medya çözümlerimiz Radyo Karadeniz ve Özmedya İşbirliği ile 0312 911 3141 veya 0536 995 0886 iletişim numaralarıyla hizmetinizde.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: Ankara şimdi bizimle daha güzel. En damar şarkılarla.
1: Müzik burada dinlenir. Radyo Karadeniz 88.6.

0: Radyo Karadeniz'de sorularınıza yanıt bulduğunuz tüm programlar dilediğiniz yerde, dilediğiniz saatte Radyo Karadeniz YouTube kanalında. Kaçıranlar ve yeniden dinlemek isteyenler için youtube.com/radyokaradeniz886'da. Abone olmayı unutmayın.
1: Şimdi reklamlar.
2: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem Alışveriş Merkezi'ne gelin, son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanı ile ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem Alışveriş Merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem Alışveriş Merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar, şırdan, sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 05 45 0312 211 06 11. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
3: Ürün ve hizmetlerinizin doğru hedef kitleye en düşük maliyetle ulaşması için profesyonel radyo reklamı ve sosyal medya çözümlerimiz Radyo Karadeniz ve Öz Medya İşbirliği ile 0312 911 31 41 veya 0536 995 08 86 iletişim numaralarıyla hizmetinizde.
1: Reklamları dinlediniz.
3: Tek başla müziğin rengi başlıyor.

Evet sevgili Radyo Karadeniz dinleyicileri, Gülçek başta müziğin rengi başladı sevgili dinleyenler. Evet, birbirinden güzel şarkılarla saat 15'e kadar sizlerle birlikteliğim devam edecek. Evet, Kolima'dan söyleyemediğim sizlerle birlikteydi sevgili dinleyenler. Şimdi ise Sezen Aksu gelecek sarışın sizlerle. Evet, bizi dinleyen şöyle sarışınlara gelsin diyorum. O zaman geliyor.

günaydın sevgili Radyo Karadeniz dinleyicileri. Sezen Aksu ile Sarışın sizlerle birlikteydi. Şöyle frekansımızı yeni açan dinleyicilerimize de hoş geldiniz diyorum. Şöyle istek hattımızı sizlerle hemen paylaşayım. 0312 alan koduyla 985 08 86 üzerinden hem WhatsApp üzerinden hem de canlı bağlantı üzerinden bana ulaşabilirsiniz diyorum. Şimdi ise sırada Emir var. Neredesin aşk diyor ve geliyor sevgili dinleyenler.

0: Gül Tek Baş'la Müziğin Rengi devam ediyor.
1: Radyo Karadeniz'de Metin Özdemir'in hazırlayıp sunduğu Sektörde Kim Var programımızla her çarşamba saat 16'da sizlerleyiz.
2: Şimdi reklamlar.
3: Çeyrek hazırlık tecrübesi

0: fiyatına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin. Fırsatları siz de keşfedin. Ankara'da asırlık lezzet, çeyrek simit, unlu mamullerden kahvaltı çeşitlerine, ev yemeklerinden gözleme ve tost çeşitlerine, tatlı ve tuzlu çeşitlerimize doyamayacaksınız. Macun Mahallesi Bağdat Caddesi numara 91 Taksim C, GİMAT Shell benzinlik içinde hizmetinizdeyiz. Telefon 0543 686 93 15.
1: Su dünyası, eksiz oluk ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres: Karşıyaka 511. Sokak, numara 11 Taksim A, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 335 05 38 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.

0: ürün ve hizmetlerinizin doğru hedef kitleye en düşük maliyetle ulaşması için profesyonel radyo reklamı ve sosyal medya çözümlerimiz Radyo Karadeniz ve Özmedya İşbirliği ile 0312 911 31 41 veya 0536 995 08 86 iletişim numaralarıyla hizmetinizde.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Gül Tekbaş'la müziğin rengi devam ediyor.

Evet sevgili Radyo Karadeniz dinleyicileri, kısacık bir reklam arasından sonra tekrardan Gültek Baş'tan Müziğin Rengi Kaldığı Yerden devam ediyor. Mustafa Sandal'dan Kadere Bak sizlerle birlikteydi. Şimdi ise Gülşen geliyor. Yaklaşanı yakarım diyor sevgili dinleyenler. O zaman gelsin. Gelsin mi? Geldi.

Evet sevgili dinleyenler, Gülşen'le yaklaşanı yakarım dedik sevgili dinleyenler. Evet, diyorum ki o zaman güzel şarkılarla devam ederim. Mikrofonun başında ben Gül, sizlerle birlikteyim sevgili dinleyenler. Every Gündeş'te mümkünse geliyor, mümkün müdür acaba? Bakalım, dinleyelim diyorum.

Evet sevgili dinleyenler, Every Gün'deyiz. Sizlerle birlikteydi. Mümkünse sakın arama dedik. Şöyle frekansımızı yeni açan dinleyicilerimiz için istek hattımızı hatırlatmak istiyorum. 0312 alan koduyla 985-08-86 üzerinden bana ulaşabilirsiniz. Şimdi ise Ayna gelecek. Aynayla Evreşe Yolları sizlerle birlikte.

Evet sevgili dinleyenler, Aynayla Evreş'e yolları sizlerle birlikteydi sevgili dinleyenler. Evet şimdi şöyle istek parçamızı yapalım. Sevgili Mehmet Beyler, iyi yayınlar Gül Hanım diyoruz. Sıradaki şarkıyı armağan eder misiniz demiş. Tabii ki o zaman sırada Aynur Aydın var. Öldürdüm bizi diyor. O zaman gelsin.

0: Müzik burada dinlenir. Radyo Karadeniz 88.6.
1: Başkentin ödüllü radyosu.
2: Radyo Karadeniz.
1: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr size bir tık kadar yakınız.
3: Şimdi reklamlar.
4: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem Alışveriş Merkezi'ne gelin, son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanı ile ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem Alışveriş Merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem Alışveriş Merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar, şırdan, sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 05 45 0312 211 06 11. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
5: Ürün ve hizmetlerinizin doğru hedef kitleye en düşük maliyetle ulaşması için profesyonel radyo reklamı ve sosyal medya çözümlerimiz Radyo Karadeniz ve Öz Medya İşbirliği ile 0312 911 3141 veya 0536 995 0886 iletişim numaralarıyla hizmetinizde.
3: Reklamları dinlediniz.
5: Gül Tekbaş'la Müziğin Rengi devam ediyor.

0: Gül Tek Baş'la Müziğin Rengi devam ediyor.
1: Şimdi reklamlar.
2: Çeyrek hazırlık tecrübe.

0: Hayatına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin. Fırsatları siz de keşfedin. Ankara'da asırlık lezzet, çeyrek simit, unlu mamullerden kahvaltı çeşitlerine, ev yemeklerinden gözleme ve tost çeşitlerine, tatlı ve tuzlu çeşitlerimize doyamayacaksınız. Macun Mahallesi Bağdat Caddesi numara 91 Taksim C, Gimat Shell benzinlik içinde hizmetinizdeyiz. Telefon 0543 686 93 15.
1: Su dünyası, eksiz oluk ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres: Karşıyaka 511. Sokak, numara 11 Taksim A, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 335 05 38 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.

0: ürün ve hizmetlerinizin doğru hedef kitleye en düşük maliyetle ulaşması için profesyonel radyo reklamı ve sosyal medya çözümlerimiz Radyo Karadeniz ve Özmedya İşbirliği ile 0312 911 31 41 veya 0536 995 08 86 iletişim numaralarıyla hizmetinizde.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Gül Tekbaş'la müziğin rengi devam ediyor.

0: Başkentin ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: 88.6 Radyo Karadeniz. Radyo Karadeniz'de sorularınıza yanıt bulduğunuz tüm programlar dilediğiniz yerde, dilediğiniz saatte Radyo Karadeniz YouTube kanalında. Kaçıranlar ve yeniden dinlemek isteyenler için youtube.com/radyokaradeniz886. Abone olmayı unutmayın.
1: Şimdi reklamlar.
2: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem Alışveriş Merkezi'ne gelin, son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanı ile ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem Alışveriş Merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem Alışveriş Merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar, şırdan, sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 05 45 0312 211 06 11. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
3: Ürün ve hizmetlerinizin doğru hedef kitleye en düşük maliyetle ulaşması için profesyonel radyo reklamı ve sosyal medya çözümlerimiz Radyo Karadeniz ve Öz Medya İşbirliği ile 0312 911 3141 veya 0536 995 0886 iletişim numaralarıyla hizmetinizde.
1: Reklamları dinlediniz.
4: Hayata renk katan şarkılar şimdi.

Evet sevgili Radyo Karadeniz dinleyicileri, mikrofonun başında tekrardan ben sevgili dinleyenler, güzel şarkılarla devam ediyoruz. Şimdi ise sırada Yüksek Sadakat Var, Kafile ile sizlerle birlikte geliyor.

Evet sevgili dinleyenler, Yüksek Sadakat sizlerle birlikteydi. Sevgili dinleyenler, şimdi ise Mustafa Sandal geliyor. Aya Bezler diyor. Sevgili dinleyenler, geliyor.

Evet sevgili dinleyenler, Mustafa Sandal'la Ay'a Benzer sizlerle birlikteydim. Evet sevgili dinleyenler, bugün de Müziğin Rengi programının sonuna geldik. Günlerden cuma, haftaya yani pazartesi günü tekrardan görüşmek dileğiyle diyorum. Kendinize çok iyi bakın, güzel bir hafta sonu geçirmeniz dileğiyle diyorum. Yüzünüzden gülümseme hiçbir zaman eksik olmasın diyerek Ebru Gündeş'le mutluluklar diliyorumla bugüne veda ediyorum. Geliyor sevgili dinleyenler. Kendinize çok iyi bakın ve hoşça kalın.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: Radyo Karadeniz'de Metin Özdemir'in hazırlayıp sunduğu Sektörde Kim Var programımızla her çarşamba saat 16'da sizlerleyiz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Çeyrek asırlık tecrübesiyle perakende devlerinin tercihi Yazar Gıda'dan yazarbakliyat.com. Bakliyattan nişastaya, un, irmik, çay, şeker ve daha birçok ürünü toptan fiyatına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin, fırsatları siz de keşfedin. Ankara'da asırlık lezzet, çeyrek simit, unlu mamullerden kahvaltı çeşitlerine, ev yemeklerinden gözleme ve toz çeşitlerine, tatlı ve tuzlu çeşitlerimize doyamayacaksınız. Macun Mahallesi Bağdat Caddesi numara 91 Taksim C, Gimat Şer benzinlik içinde hizmetinizdeyiz. Telefon 0543 686 93 15.
3: İmren Isı ve Su Dünyası, eksiz oluk ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres: Karşıyaka 511. Sokak, numara 11 Taksim A, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 335 05 38 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.

0: ürün ve hizmetlerinizin doğru hedef kitleye en düşük maliyetle ulaşması için profesyonel radyo reklamı ve sosyal medya çözümlerimiz Radyo Karadeniz ve Özmedya İşbirliği ile 0312 911 31 41 veya 0536 995 08 86 iletişim numaralarıyla hizmetinizde.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Müzik burada dinlenir. Radyo Karadeniz 88.6.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.
2: Şimdi reklamlar.
3: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem alışveriş merkezine gelin, son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanı ile ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem alışveriş merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem alışveriş merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar, şırdan, sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 05 45 0312 211 06 11. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
4: Ürün ve hizmetlerinizin doğru hedef kitleye en düşük maliyetle ulaşması için profesyonel radyo reklamı ve sosyal medya çözümlerimiz Radyo Karadeniz ve Özmedya İşbirliği ile 0312 911 3141 veya 0536 995 0886 iletişim numaralarıyla hizmetinizde.
2: Reklamları dinlediniz.

0: Hani bensiz bir hiçtin.
1: Başkentin ödüllü radyosu.
2: Radyo Karadeniz.
1: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: toptan fiyatına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin. Fırsatları siz de keşfedin. Ankara'da asırlık lezzet, çeyrek simit, unlu mamullerden kahvaltı çeşitlerine, ev yemeklerinden gözleme ve tost çeşitlerine, tatlı ve tuzlu çeşitlerimize doyamayacaksınız. Macun Mahallesi Bağdat Caddesi numara 91 Taksim C, Gimat Şer benzinlik içinde hizmetinizdeyiz. Telefon 0543 686 93 15.
1: Ve su dünyası. Eksiz olup ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres Karşıyaka 511. Sokak numara 11 Taksim A Yeni Mahalle Ankara. Telefon 0312 335 05 38 0537 219 34 54 İmren Isı ve Su Dünyası.

0: ürün ve hizmetlerinizin doğru hedef kitleye en düşük maliyetle ulaşması için profesyonel radyo reklamı ve sosyal medya çözümlerimiz Radyo Karadeniz ve Özmedya İşbirliği ile 0312 911 31 41 veya 0536 995 08 86 iletişim numaralarıyla hizmetinizde.
1: Reklamları dinlediniz.
2: 88.6 Radyo Karadeniz.

0: amca. Biz buradayız. Burası Radyo Karadeniz. Radyo Karadeniz'de sorularınıza yanıt bulduğunuz tüm programlar dilediğiniz yerde, dilediğiniz saatte Radyo Karadeniz YouTube kanalında. Kaçıranlar ve yeniden dinlemek isteyenler için youtube.com/radyokaradeniz886 abone olmayı unutmayın.
1: Şimdi reklamlar.
2: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem Alışveriş Merkezi'ne gelin, son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanıyla ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem Alışveriş Merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem Alışveriş Merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar, şırdan, sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 05 45 0312 211 06 11. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
3: Ürün ve hizmetlerinizin doğru hedef kitleye en düşük maliyetle ulaşması için profesyonel radyo reklamı ve sosyal medya çözümlerimiz Radyo Karadeniz ve Öz Medya İşbirliği ile 0312 911 3141 veya 0536 995 0886 iletişim numaralarıyla hizmetinizde.
1: Reklamları dinlediniz.
4: Başkentin ödüllü radyosu.
0: Radyo Karadeniz.
4: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: Radyo Karadeniz'de Metin Özdemir'in hazırlayıp sunduğu Sektörde Kim Var programımızla her çarşamba saat 16'da sizlerleyiz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Çeyrek asırlık tecrübesiyle

0: alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin. Fırsatları siz de keşfedin.
1: 48 aya varan taksitlerle ikinci el araç otos.

0: bilgi için otosor.com.tr.
1: Ankara'da asırlık lezzet, çeyrek simit, unlu mamullerden kahvaltı çeşitlerine, ev yemeklerinden gözleme ve tost çeşitlerine, tatlı ve tuzlu çeşitlerimize doyamayacaksınız. Macun Mahallesi Bağdat Caddesi numara 91 Taksim C, Gimat Shell benzinlik içinde hizmetinizdeyiz. Telefon 0543 686 93 15.
2: Ve su dünyası. Eksiz olup ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres Karşıyaka 511. Sokak numara 11 Taksim A Yeni Mahalle Ankara. Telefon 0312 335 05 38 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.

0: ürün ve hizmetlerinizin doğru hedef kitleye en düşük maliyetle ulaşması için profesyonel radyo reklamı ve sosyal medya çözümlerimiz Radyo Karadeniz ve Özmedya İşbirliği ile 0312 911 31 41 veya 0536 995 08 86 iletişim numaralarıyla hizmetinizde.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: Müzik burada dinlenir.
1: Başkentin ödüllü radyosu.
2: Radyo Karadeniz.
1: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr size bir tık kadar yakınız.
0: Şimdi reklamlar.
3: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem Alışveriş Merkezi'ne gelin, son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanı ile ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem Alışveriş Merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem Alışveriş Merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar, şırdan, sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 05 45 0312 211 06 11. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
4: Ürün ve hizmetlerinizin doğru hedef kitleye en düşük maliyetle ulaşması için profesyonel radyo reklamı ve sosyal medya çözümlerimiz Radyo Karadeniz ve Öz Medya İşbirliği ile 0312 911 3141 veya 0536 995 0886 iletişim numaralarıyla hizmetinizde.
0: Reklamları dinlediniz.

88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.6 88.
Joke machine.

0: zam fiyatına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin. Fırsatları siz de keşfedin.
1: Standart vadeli, ileri vadeli ve kademeli taksit seçenekleri Otosor'da.

0: otosor.com.tr.
1: Ankara'da asırlık lezzet, çeyrek simit, unlu mamullerden kahvaltı çeşitlerine, ev yemeklerinden gözleme ve tost çeşitlerine, tatlı ve tuzlu çeşitlerimize doyamayacaksınız. Macun Mahallesi Bağdat Caddesi numara 91 Taksim C, Gimat Shell benzinlik içinde hizmetinizdeyiz. Telefon 0543 686 93 15.
2: İmren Isı ve Su Dünyası, eksiz oluk ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres: Karşıyaka 511. Sokak, numara 11 Taksim A, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 335 05 38 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.

0: ürün ve hizmetlerinizin doğru hedef kitleye en düşük maliyetle ulaşması için profesyonel radyo reklamı ve sosyal medya çözümlerimiz Radyo Karadeniz ve Özmedya İşbirliği ile 0312 911 31 41 veya 0536 995 08 86 iletişim numaralarıyla hizmetinizde.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Türkçe müziğin en iyileri Radyo Karadeniz'de dinlenir.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: Müzik burada dinlenir.
1: Radyo Karadeniz'de sorularınıza yanıt bulduğunuz tüm programlar dilediğiniz yerde, dilediğiniz saatte Radyo Karadeniz YouTube kanalında. Kaçıranlar ve yeniden dinlemek isteyenler için youtube.com/radyokaradeniz886. Abone olmayı unutmayın.
2: Şimdi reklamlar.
3: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem Alışveriş Merkezi'ne gelin, son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanı ile ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem Alışveriş Merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem Alışveriş Merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar, şırdan, sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 0545, 0312 211 0611. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
4: Ürün ve hizmetlerinizin doğru hedef kitleye en düşük maliyetle ulaşması için profesyonel radyo reklamı ve sosyal medya çözümlerimiz Radyo Karadeniz ve Öz Medya İşbirliği ile 0312 911 3141 veya 0536 995 0886 iletişim numaralarıyla hizmetinizde.
2: Reklamları dinlediniz.
0: 88.6 Radyo Karadeniz.

0: Radyo Karadeniz'de Metin Özdemir'in hazırlayıp sunduğu Sektörde Kim Var programımızla her çarşamba saat 16'da sizlerleyiz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Çeyrek asırlık tecrübesiyle

0: fiyatına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin, fırsatları siz de keşfedin. Ankara'da asırlık lezzet, çeyrek simit, unlu mamullerden kahvaltı çeşitlerine, ev yemeklerinden gözleme ve tost çeşitlerine, tatlı ve tuzlu çeşitlerimize doyamayacaksınız. Macun Mahallesi Bağdat Caddesi numara 91 Taksim C, Gimat Shell benzinlik içinde hizmetinizdeyiz. Telefon 0543 686 93 15.
1: İmren Isı ve Su Dünyası, eksiz oluk ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres: Karşıyaka 511. Sokak, numara 11 Taksim A, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 335 05 38 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.

0: ürün ve hizmetlerinizin doğru hedef kitleye en düşük maliyetle ulaşması için profesyonel radyo reklamı ve sosyal medya çözümlerimiz Radyo Karadeniz ve Özmedya İşbirliği ile 0312 911 31 41 veya 0536 995 08 86 iletişim numaralarıyla hizmetinizde.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Müziğin Rengi programından herkese merhabalar. Ben Gül Tekbaş. Da birlikte, evet, yanımda Metin Bey var. Metin Bey. Evet, bugün Radyo Karadeniz ailesi olarak stüdyoda değiliz. Merkez Ankara'dayız. Merkez Ankara'dan yayın yapıyoruz. Bizim için de çok güzel bir gün olacak. Evet, Metin Bey, sizin düşüncelerinizi alabilir miyiz?
1: Evet, bugün Merkez Ankara'dan canlı yayınlarla başladık programımıza. Aydınlık Evler'deki stüdyomuzun dışında ilk defa canlı dışarıdan bir canlı yayın yapıyoruz. Oldukça güzel bir kalabalıkla karşılandık. Ümit ediyoruz ki birbirinden güzel eserleri herkesle Merkez Ankara'da buluştururuz diyorum. Güzel bir eser gelsin sevgili Gül.
0: Evet, kesinlikle Ankara'nın kalbinde, tam merkezdeyiz.
1: Evet, Ankara'nın kalbi, Merkez Ankara'dayız. Ardından kaldığımız yerden yine burada olmaya devam edeceğiz.
0: Evet. 88.6 Radyo Karadeniz.

Sevgili Radyo Karadeniz dinleyicileri, evet, Merkez Ankara'dan sizlerle birlikteyiz. Festival havasını bütün dinleyicilerimize buradan hissettireceğiz. Evet, Demet Akalın'dan Çalkala sizlerle birlikteydi. Şöyle enerjik şarkılarla başladık. Evet, tam bir saat sizlerle birlikte olacağız. Ankara'nın kalbinde sizlerleyiz. Evet, şimdi ise sırada çok güzel bir şarkıyla geliyoruz. Mustafa Sandal sizlerle birlikte olacak. Mustafa Sandal'dan İndir sizlerle.

0: Başkentin ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: dinleyicileri. Mustafa Sandal'dan indir sizlerle birlikteydi. Evet, işin içinde bir de aşk tarafına geldik şarkıyla birlikte. Ya arkadaş, terk edilmek de çok zor değil mi Metin Bey?
1: Yani evet, insan Allah kimseyi terk edilmiş kılmasın diyelim.
0: Değil mi? İnsan bir süre sonra terk edilince aşktan değil de aşk kelimesini duyunca bile soğuyabiliyor. Siz ne düşünüyorsunuz?
1: Yani bence aşktan soğunmaması gereken bir kelime. Aşk zaten çok hayatın her anlamında olan bir şey. Aşktan soğuyunca yaşamdan da bence soğulur diye düşünüyorum.
0: Değil mi? O yüzden aşktan da yaşamdan da soğumamak gerekiyor. Bir bakmışsın romantik şarkılar değil mi? Radyomuzda da yerini almış olabilir belki.
1: Evet, şimdi biz tabii burada etrafı da gördüğümüz zaman sevgili Gül, Merkez Ankara yerleşkesi içinden evet. Bugün canlı yayınla evet, evet. Dinleyenlerimizle buluşuyoruz. Özellikle Merkez Ankara'da baktığımızda oldukça insanların büyük bir aşkla buraya doğru hareket ettiğini,

0: Var, eğlence var, topluluk var, enerji var. Ne dersek var yani Metin Bey.
1: Evet, özellikle her şey var. Sonbahar akşamında aynı zamanda meslektaşlarımızı da gördük burada. Bizden önce yayında olanlar ve bizden sonra yayında olacaklar diyelim. Özellikle güzel bir merkez, Ankara'nın merkezinde, merkez Ankara'da olmak bizi de çok mutlu etti. Radyo Karadeniz ailesi olarak zaten sağ olsunlar, korna sesleriyle de bizleri selamlıyorlar, fark edersen Gülcüğüm.
0: Evet fark ettim. Buradan herkese selamlarımızı iletiyoruz. Hem bizi seven, frekansımızda bizi dinleyen, hem de burada olup bizi yalnız bırakmayan herkese selam olsun diyorum.
1: Şimdi güzel bir eser gelecek. Özellikle şu an seninle bizim yaptığımız program gibi.
0: Evet.
1: Yani bir düet, bir çift. Sıla ve Erol Evgin çifti, güzel bir eser. Ateşle Oynama diyecek. Bence özellikle bu Merkez Ankara'da emeğe geçen herkese armağan edelim. Ne dersin?
0: Ateşle oynamasın mı Metin Bey?
1: Ateşle oynayan yanmayı göze alsın diyelim Gül.
0: Tamam, yananları görelim mi?
1: Yananı görür Allah diye de çalarız.
0: Tamam, olur. Hadi çalalım.

0: sevgiden çok ayrı şeyler anlıyoruz. Sen güce, bense aşka aşığız. Bu yüzden anlaşamıyoruz.
1: İçimde koskocaman bir yer, sana da başkalarına da yeter. Bu yürek aşkla ölür bin defa, bin defa doğar aşkla yeni

Bilmediğim anlamsız bu savaş. Savaşlardan daha güçlüdür aşk. Bitecek kavgalar, bitecek bu hayat. Sevgilim bizi aşk kurtaracak.

0: Müzik burada dinlenir. Radyo Karadeniz 88.6.
1: Evet sevgili Radyo Karadeniz dinleyicileri, Ateşte Oynama sizlerle birlikteydi. Sıla ve Erol Evgin düetiyle birlikte. Evet sevgili Merkez Ankara diyorum. Aşk dediğin güzel şey ama ateşle oynamaya da gelmez diyorum. Metin Bey siz ne düşünüyorsunuz?
2: Yani ateşle oynamak her zaman... Ateşi de bence bu kadar da kötülememek lazım. Ateş olmasa yemek olmaz. Ateş olmasa hayat olmaz. Ateşle oynarken ateşin yanacağın noktasını iyi bilmek lazım. Derken aynı zamanda bugün bir burada Merkez Ankara'da yayın yaparken diğer programcılarımız da burada. Özellikle evet. Sevgili veteriner hekim Dilara Kara Süleymanoğlu da burada şu anda. Kendisi canlı yayın sahnemizi ziyaret etti. Bence kendisine de bir mikrofonu versek mi?
1: Tabii ki. Kendisi Merkez Ankara AVM'yi nasıl değerlendiriyor? Festival hakkında düşünceleri. Şu an ortam çok kalabalık. Ne düşünüyor? Biraz düşüncelerini alalım diyorum.
3: Evet. Merhabalar.
1: Nasılsınız?
3: Teşekkürler. İyiyim Gül Hanım. Siz nasılsınız?
1: Ben de iyiyim. Teşekkür ederim Dilara Hanım. Festival hakkında, ortam hakkında şu an ne düşünüyorsunuz? Alabilir miyiz biraz?
3: Ben burada sizi ziyarete geldim programa ve buraya geldim. Buranın AVM konseptinde olduğunu buraya gelince öğrendim. Belki benim eksikliğimdir ama enerjisi ve ortam çok güzel. Cıvıl cıvıl, ışıl ışıl. Mekanların ışıkları, gezinme alanları ve aracımla geldiğim için park sorunu da yaşamadım. AVM'nin kendi aktif, açık ve kapalı otoparkı var. Çok rahat da kalınabiliyor yani park edilebilir. Onun dışında arkada böyle bir sahne düzenlenmiş, işte açık hava sineması, konsept ve ortam çok hoşuma gitti. Gerçekten burada yaşamayı ve buradan ev almayı hayal ettim. Çok beğendim.
1: İnşallah o zaman bir gün nasip olur diyorum, buradan ev almak dediniz. İnşallah. O zaman hemen şöyle manifestleyelim bunu.
3: Manifestleyelim.
1: 7-7 mi diyoruz?
3: 7-7 diyelim, manifestleyelim Merkez Ankara'da. Bu olmak güzel. Kesinlikle tavsiye ederim. Herkes gelsin. Çok güzel ve çok farklı bir enerjisi ortamı var. Açık alan ve temiz havayla da buluşabilmek çok güzel.
1: Kesinlikle. Tam da Ankara'nın kalbinde çok güzel bir yer. Herkesi buraya davet ediyoruz. O zaman diyorum ki şöyle sıradaki bir şarkımıza geçelim. Sırada Sinan Yılmaz var. Radyo Karadeniz ailesine yakışır bir şarkı. Karadeniz'e doğru gidelim diyorum. Hangi şarkımız geliyor? Hoptek sizlerle hoptek, birlikte.
2: Hoptek
1: evet hoptek hoptek diyoruz şimdi. Gelsin mi? Geldi mi?
3: Gelsin. Geldi.

0: Az'dan Hopsek Hoptek dedik sevgili dinleyenler. Evet, Karadeniz'e doğru gidip geldik. Siz ne düşünüyorsunuz? Gittiniz mi? Biz burada gittik. Eğlendik. Buradaki bizi izleyen bütün misafirlerimiz de bayağı bir eğlendiler. Evet Metin Bey, sizin de bir düşüncenizi alayım hemen.
1: Evet, özellikle etrafımızdaki kalabalık da tam bir Karadeniz havasıyla bir horon oynadı fark edersen. Oldukça neşelendi.
0: Evet, keyiflendi.
1: Özellikle Ankara'nın merkezinde, merkez Ankara'da oldukça herkesi hareketlendirmiş olduk. Eminim ki bizi dinleyen radyolarında aracılığıyla evlerinde, iş yerlerinde dinleyenler ve arabalarında şu an akşam trafiğinde evlerine doğru seyahat edenleri de gül oynatmış oldun.
0: Kesinlikle. Zaten ismimiz de Radyo Karadeniz. Yakışan bir şarkıyı da çalıp burada herkesi eğlendirmek bizim için de ayrı bir keyif oldu.
1: Evet sevgili radyomuzun salı günleri programcısı olan veteriner hekim Dilara Kara Süleymanoğlu'na da bir soralım bakalım. Dilara ne düşünüyor bu konuda? O da burada
0: hemen
1: nasılsa.
0: Hemen soralım. Evet Dilara Hanım, siz Karadeniz şarkısını hakkında ne düşünüyorsunuz? Buradaki herkes eğlendi. Eğlence nasıl?
2: Kıpır enerjik bir şarkı. Ben Adanalıyım bu arada. Adanalı olduğum için de çok güzel, çok yüksek enerjiye sahibiz. Ankara'daki bu trafik ve bu yoğunluk, monotonluk bazen insanın ruhunu sıkabiliyor ama bu enerjik şarkılarla kendimize geliyoruz. Hatta horon oynamayı, o Karadeniz'in enerjisini de hep çok sevmişimdir, istemişimdir. İçimiz kıpır kıpır oldu diyelim. Gelecek diğer şarkılarda da aralara böyle serpiştirilirse keyifle dinleyeceğiz. Burada da çok yüksek bir enerji var, tempo var. Herkes kıpır kıpır, enerji dolu. İnsanlar gayet eğleniyor. Bizi de eğlendirdiniz. Teşekkür ediyoruz.
0: Rica ederiz. Zaten böyle keyif, enerji. Biz de zaten yerimizde duramadık. Hani böyle bir oynamaya böyle omuzlarımız hafif zaten burada da dinlerken gitti. Evet, o zaman diyorum ki sıradaki şarkımıza geçelim.
1: Sırada... Zinet Salih bize yeter diyecek. Karadeniz havaları bize yeter mi?
0: Karadeniz havaları bize yetmez. Sırada Zinet Salih'den bize yeter var. Yetmez ama olsun. Zinet Salih gelsin. Sonra Karadeniz havasına tekrardan geçeriz diyorum. Gelsin mi Dilara Hanım? Tamamdır.

0: Öyküleri Zinet Sali ile Bize Yeter sizlerle birlikteydi. Merkez Ankara'dayız. Bize yetmedi sevgili dinleyenler. Metin Bey, size yetti mi?
1: Yani bu etraftaki kalabalığa baktığımızda şu an bizi dinleyenlere çakmak çakmak gözler görüyoruz. Özellikle tüm dinleyenler, bizleri de bazı dinleyenlerimiz şu an Radyo Karadeniz'i belki ilk defa fark ediyorlar. Bazıları bizi dinleyen dinleyicilerimiz de bizleri takip ediyor. Böyle görünce Merkez Ankara bizim için de çok farklı bir deneyim. Aynı zamanda Merkez Ankara'daki büyük konutlar ve etraftaki kafeler ve iş merkezleri de ayrı bir renk katmış buraya.
0: Metin Bey'im, çakmak çakmak dedik. Şimdi yakar geçerimle başladık. Ateşle oynama dedik. Şimdi de çakmak çakmak diyoruz.
1: Yani özellikle bizim burada şu an teknik yönetmenimiz sevgili Ahmet de burada olunca.
0: Evet, kendisi de diyor böyle biraz sesiniz enerjik gelsin, enerjik gelsin. Yönetmenim, sesim enerjik geliyor mu? Sesim iyi mi? Bir sıkıntı var mı? Yükselteyim mi? Yok mu? Tamam, o zaman güzel gidiyor.
1: Yani tamam. Teknik yönetmenlerin kralıyla çalışıyoruz Gülcüğüm.
0: Evet, en iyisi bizde. Başka ya, iyisi var mı?
1: Daha iyisi yok.
0: Ben
1: zaten
0: görmedim.
1: Zaten iyi olmasaydı bizim İrem almazdı. Bizim
0: doğru.
1: İrem çok seçici bir insandır.
0: Buradan İrem'e de sevgiler.
1: Evet, evet. Buradan İrem'e de sevgiler.
0: Bizi, Radyo Karadeniz'in göz bebeği İrem. Evet, kocaman sevgiler, öpücükleri betiyorum.
1: Bir de Radyo Karadeniz ailesinden sevgili Dilara da burada. Onun da fikrini alalım. Bu konuda ne diyor acaba?
0: Tamam, alalım. Bakalım. Ahmet'le ilgili
2: yani
0: ne düşünüyor?
2: Yani balkondan bile bizi izleyenler var. Onların da aşklarına her daim şahit oluyorlar. Biz de burada şahit oluyoruz. Ayrıca hem işinde hem her anlamda başarılarını diliyorum Ahmet Bey'in. Bize çok desteği var. Hem dinliyor bizi, hem yönlendiriyor. Şu an gayet memnunuz yani, onu çok severek çalışıyoruz, onunla çok severek.
0: Evet, kendisine çok teşekkür ediyoruz. O olmazsa zaten sesimizin nasıl gittiğini biz nasıl duyacağız? Yani duyamıyoruz. Herhangi bir aksaklıkta hemen Ahmet diyoruz, hemen çözüyor. Arıyoruz. Hemen aradığımız andaki anlıyor.
1: Gözümüz hemen. Kulağımız Ahmet'e. O
0: emanet.
1: Zaman çakmak çakmak gözler diyelim.
0: O zaman Ahmet'e
1: kaldığımız
0: gelsin.
1: Yerden de devam edelim.
0: Ahmet'e gelsin mi?
1: Evet, Ahmet ve İrem çiftine armağan olarak
0: tamam.
1: Gelsin.
0: Ortalığı yakalım şöyle.

0: Evet sevgili Radyo Karadeniz dinleyicileri, Sibel Can'dan Çakmak Çakmak sizlerle birlikteydi. Evet, güzel şarkılarla devam ediyoruz. Ankara'nın kalbinde, Merkez Ankara'da canlı yayındayız Radyo Karadeniz ailesi olarak. Evet Metin Bey, sizle başlayalım.
1: Evet başlayalım. Nereden başlayalım? Yani bugün ateşli oynama dedik. Merkez Ankara'da olduk. Güzel bir sonbahar akşamındayız.
0: Evet.
1: Havanın serin olması ve güzel olması da ayrıca hoşumuza gidiyor açıkçası. Açık havadan yayın yapmak kadar güzel bir şey yok. Kapalı stüdyolarda hapis hayatı yaşıyorduk. İlk defa böyle açık havada güzel bir yayın yapıyoruz.
0: Açık havadan çıktık.
1: Yani açık havada, evet açık havada yayın yapmak Merkez Ankara'ya gelen değişik değişik vatandaşlarımızı görmek, şirin şirin izlemek ayrıca bir renk katıyor. Aynı zamanda şimdi bize az önce telefonla ulaşan sevgili program yapımcımız ve sunucumuz Gülfidan da ulaştı.
0: Evet evet, Gülfidan'a buradan sevgiler, selamlar diyorum.
1: Evet, bizi dinliyormuş. Gülfidan'a da sevgi ve selamlarımızı iletirken saatlerimiz de 19.43'ü gösteriyor bu arada. Evet. Canlı yayın olduğumuzu da buradan hatırlatmış olalım.
0: Evet, canlı yayından. Şimdi evet, Gülfidan bizi dinliyor. Çok sevdiğimiz sunucularımızdan biri, programcımız. Kendisine burada kocaman sevgiler iletiyoruz ama şimdi sırada bir şarkı var. Sırada kim var? Ferdi Tayfur var.
1: Ferdi Tayfur var ama Ferdi Tayfur'u görünce şu anda bizim kardeş radyolarımızdan, sevgili Megasite'den Emre de bize burada eşlik ediyor sağ olsun. Teknik olarak Emre'ye de armağan olarak gelsin. Emre bu işleri çok iyi bilir. Ferdi Tayfur'u arabeskin deyince
0: ona
1: da armağan olarak gönderelim.
0: Evet, şimdi ben de zaten bir Ferdi Tayfur hastasıyım. Gülfidan da öyle Ferdi Tayfur hastası. O zaman bu şarkı Bir Deli Aşk diyor.
1: Tüm Ferdi Tayfur hayranlarına armağan olarak gelsin. Ardından kaldığımız yerden devam edelim.
0: Tamam. O zaman herkes armağan olsun, sonra kaldığımız yerden.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.
2: Evet sevgili Radyo Karadeniz dinleyicileri, Ferdi Tayfur'dan Bir Deli Aşk dedik. Bir Deli Aşk Bu Bendeki dedik. Mecnun gibi dedik. Dağları deleriz dedik. Metin Bey.
3: Yani öncelikle buradan Ferdi Tayfur'u bir kez daha rahmetle anarken, özellikle bize ayrılan sürenin de sonuna doğru geliyoruz sevgili Gül. Fark edersen saatlerimiz evet. 19.48'i gösteriyor. Ama Merkez Ankara'da yoğunluk hiç de azalmıyor. Oldukça fazla bir yoğunluk var. Saatler 19.48'i gösterse de tabii bir de Müziğin Rengi programının hayranları da burada fark
2: evet,
3: edersen.
2: Evet, buradan hepsine kocaman sevgiler, selamlar.
3: Özellikle Müziğin Rengi programının hayranlarına da buradan bir kez daha sevgiler, evet, saygılar evet. diyoruz. Şu anda evlerinde, arabalarında sesimizin ulaştığı tüm dinleyenlerimize de bir kez daha buradan selamlarımızı gönderdik.
2: Evet.
3: Merkez Ankara tam şehrin göbeğinde, merkezinde. Eski bilenler için Büyükşehir Belediyesi binasının solunda bulunduğumuz evet. konuma göre diyelim.
2: Evet.
3: Böyle bir yerde devam ediyoruz. Evet. Saatlerimiz 19.49'u gösterirken.
2: Çok az bir zaman kaldı. Keşke biraz daha devam etse. Çok kısa değil mi?
3: Yani evet, ama şunu da dinleyenlerimizi hatırlatmadan geçemeyeceğim. Yarın 12 ile 13 arasında Radyo Karadeniz burada olacak biliyorsun.
2: Evet, tekrardan Merkez Ankara'daki sevenlerimizle bir kez daha buluşacağız.
3: Evet. Özellikle Ahmetciğim de burada tüm gücüyle de gerekli teknik çalışmalara da destek veriyor. Ama saatlerimiz 19.49'u gösterdi. Neşet Ertaş hayranları için güzel bir doyulur mu desek?
2: Diyelim.
3: Merkez Ankara'ya doyulur mu?
2: Bence doyulmaz diyorum ben. Atmosferi görmüyor musunuz Metin Bey?
3: O zaman
2: gelen anlayacak. Gidemeyecek.
3: Gidemeyecek. Biz de o zaman tüm dinleyenlerimizle birlikte Merkez Ankara'ya davet edelim. Hem Merkez Ankara'ya hem de Radyo Karadeniz'e doyulur mu diyoruz. Kaldığımız
2: Duyulmaz
3: yerden
2: deyip şarkıyı da
3: gönderiyoruz.
2: Gönderiyoruz.

0: Evet sevgili Radyo Karadeniz dinleyicileri, çok güzel bir günle sizlerle birlikteydik. Stüdyoda değildik, açık alandaydık. Bizleri yalnız bırakmayan herkese gerçekten çok teşekkür ediyoruz. Sonuna doğru geldik Metin Bey. Hatta sonundayız. Son anonsumuzdayız. Ne düşünüyorsunuz?
1: Evet, bugün bize ayrılan Merkez Ankara'dan bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Radyo Karadeniz ailesi olarak yarın saat 12 ile 13 aralığında.
0: Evet, 12 ile 13 arasında tekrardan sizlerle birlikte olacağız. Merkez Ankara'da, Ankara'nın kalbinde sizlerle birlikte. 88.6 atacak.
1: Özellikle Radyo Karadeniz dinleyenlerimizi de Merkez Ankara'ya yarın 12 ile 13 arası bekliyoruz.
0: Evet.
1: Diyelim. Bugün bir sonbahar akşamından Merkez Ankara girişindeyiz tam olarak şu an. Özellikle standımızda yayın yaptık. Teşekkür ediyoruz bizlere ilgi gösteren tüm buradaki kalabalığa ve dinleyenlerimize. Yarın 12 ile 13 arası Merkez Ankara'da buluşmak üzere diyelim.
0: Evet, buluşmak dileğiyle diyelim. O zaman sırada hangi şarkımız var? Serdar Ortaç gelecek.
1: Evet, Serdar Ortaç gelecek.
0: İşin olmaz diyor.
1: Ardından ise Radyo Karadeniz kaldığı yerden seçilen eserleriyle yayın akışına devam edecek. Hoşça kalın.
0: Hoşça kalın.

0: bu akşam içimde hüzün var.
1: Radyo Karadeniz 88.6.
2: Şimdi reklamlar.
3: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem Alışveriş Merkezi'ne gelin, son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanı ile ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem Alışveriş Merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem Alışveriş Merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar, şırdan, sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 05 45 0312 211 06 11. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
1: Ürün ve hizmetlerinizin doğru hedef kitleye en düşük maliyetle ulaşması için profesyonel radyo reklamı ve sosyal medya çözümlerimiz Radyo Karadeniz ve Özmedya İşbirliği ile 0312 911 3141 veya 0536 995 0886 iletişim numaralarıyla hizmetinizde.
2: Reklamları dinlediniz.

0: fiyatına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin. Fırsatları siz de keşfedin.
1: İkinci el araçlar %20'den başlıyor.

0: bilgi için otosor.com.tr.
1: Ankara'da asırlık lezzet, çeyrek simit, unlu mamullerden kahvaltı çeşitlerine, ev yemeklerinden gözleme ve tost çeşitlerine, tatlı ve tuzlu çeşitlerimize doyamayacaksınız. Macun Mahallesi Bağdat Caddesi numara 91 Taksim C, Gimat Shell benzinlik içinde hizmetinizdeyiz. Telefon 0543 686 93 15.
2: İmren Isı ve Su Dünyası, eksiz oluk ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres: Karşıyaka 511. Sokak, numara 11 Taksim A, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 335 05 38 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.

0: ürün ve hizmetlerinizin doğru hedef kitleye en düşük maliyetle ulaşması için profesyonel radyo reklamı ve sosyal medya çözümlerimiz Radyo Karadeniz ve Öz Medya İşbirliği ile 0312 911 31 41 veya 0536 995 08 86 iletişim numaralarıyla hizmetinizde.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Radyo Karadeniz'de sorularınıza yanıt bulduğunuz tüm programlar dilediğiniz yerde, dilediğiniz saatte Radyo Karadeniz YouTube kanalında. Kaçıranlar ve yeniden dinlemek isteyenler için youtube.com/radyokaradeniz886'da. Abone olmayı unutmayın.
1: Şimdi reklamlar.
2: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem Alışveriş Merkezi'ne gelin, son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanı ile ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem Alışveriş Merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem Alışveriş Merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar, şırdan, sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 05 45 0312 211 06 11. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
3: Ürün ve hizmetlerinizin doğru hedef kitleye en düşük maliyetle ulaşması için profesyonel radyo reklamı ve sosyal medya çözümlerimiz Radyo Karadeniz ve Öz Medya İşbirliği ile 0312 911 31 41 veya 0536 995 08 86 iletişim numaralarıyla hizmetinizde.
1: Reklamları dinlediniz.
4: Hayata renk katan şarkılar şimdi.

0: Başkentin ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

Ey benim kara yemiş gözlüm, baban benim için ondan adam olmaz demiş. Desun, baban haklı. Bu yalan dünyaya bir lobya tanesi kadar bile tenezzülümüz olmadı bizim. Karaya vuran deli dalgalar gibi aşka vurduk kendimizi. Kara yemiş gözlüm, fındığım çay filizim. Benimki deli sevda, benden ne köy olur ne kasaba. Benden olsa olsa memleket olur, memleket olur.

kapıl kardeş içine yüreğim harp kapısı biz olmuşu deli sevda. Bir yanım sap kapısı bir yanım harp kapısı kapıl kardeş içine yüreğim harp kapısı biz olmuşu deli sevda. Beyazına yiğidim, ne kızına ateşi, ne gözüne kalkın uçaklar vurun kemençenin gözüne, biz onun çileli sevda. Kırmızı beyazına yiğidim, ne kızına ateşi, ne gözüne kalkın.

0: Radyo Karadeniz'de Metin Özdemir'in hazırlayıp sunduğu Sektörde Kim Var programımızla her çarşamba saat 16'da sizlerleyiz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Çeyrek asırlık tecrübe.

0: hemen gelin. Fırsatları siz de keşfedin. Ankara'da asırlık lezzet. Çeyrek simit. Unlu mamullerden kahvaltı çeşitlerine, ev yemeklerinden gözleme ve tost çeşitlerine, tatlı ve tuzlu çeşitlerimize doyamayacaksınız. Macun Mahallesi Bağdat Caddesi numara 91 Taksim C, Gimat Şer Benzinlik içinde hizmetinizdeyiz. Telefon 0543 686 93 15.
1: Ve su dünyası. Eksiz oluk ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres Karşıyaka 511. Sokak numara 11 Taksim A Yeni Mahalle Ankara. Telefon 0312 335 05 38 0537 219 34 54 İmren Isı ve Su Dünyası.

0: ürün ve hizmetlerinizin doğru hedef kitleye en düşük maliyetle ulaşması için profesyonel radyo reklamı ve sosyal medya çözümlerimiz Radyo Karadeniz ve Özmedya İşbirliği ile 0312 911 31 41 veya 0536 995 08 86 iletişim numaralarıyla hizmetinizde.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: Biz buradayız. Burası Radyo Karadeniz.
1: Başkentin ödüllü radyosu.
2: Radyo Karadeniz.
1: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.
0: Müzik burada dinlenir. Radyo Karadeniz 88.6.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: Radyo Karadeniz'de Metin Özdemir'in hazırlayıp sunduğu Sektörde Kim Var programımızla her çarşamba saat 16'da sizlerleyiz.
1: Hayata renk katan şarkılar şimdi.

0: Radyo Karadeniz 88.6.
1: Müzik burada dinlenir.
2: Başkentin ödüllü radyosu.
3: Radyo Karadeniz.
2: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.
1: 88.6 Radyo Karadeniz.

Of of, yıkılsın bu dünya, yok olsun alem. Dediler ki bana 15 yaşında. Tarifi olur mu bu nasıl elem? Ne desem boşuna 15 yaşında. Zalimin zulmünde sönmüş ocağı, yavrular beklermiş ana kucağı, yüzünde tebessüm abla sıcağı, kardeşlere ana 15 yaşında. Hükümler verilmiş, divan kurulmuş, kahpe kurşunuyla sine vurulmuş, yuvası dağılmış, kanat kırılmış, uçar mı hiç turna 15 yaşında? Dünyanın yüküne direk dayanmaz, kahrını gömmeye kürek dayanmaz, derdini çekmeye yürek dayanmaz, söner yana yana 15 yaşında. Ağla ağla bitmez yaşın kururmuş, zalim can evine gelir vururmuş, kalp dayanmaz olur bir gün dururmuş, terk edermiş cana 15 yaşında. Neler geldi neler yavrum başına, değer mi dünyalar bir göz yaşına, silinmez yazıyla mezar taşına, yazsınlar bu daha 15 yaşında. Kırmızı kuşa takın beline, ne de yakışır o beyaz geline, kefenler içinde körpe eline, sürülür mü kına 15 yaşında. Şimdi anan baban söyle neylesin, gelin çıkarırken ağıt söylesin, Mevla sevgiliye komşu eylesin, kavuştun canana 15 yaşında. Mevla sevgiliye komşu eylesin, can can can, kavuştun canana 15 yaşında.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık

88.6 Radyo Karadeniz. Radyo Karadeniz artık YouTube'da. youtube.com/radyokaradeniz88.6. Abone olmayı unutmayın.

0: Neden saçlarım beyazlamış arkadaş? Sana da benim gibi çektiren mi var? Görüyorum ki her gün meyhanedesin. Yaşamaya küstürüp içtiren mi var? Katlanmayı bilmeyen aşkı çekemez. Aşka mahkum edilen garip gülemez. Ben dayanmışım senin gibi arkadaş. Dünyanın derdi bitmez. Böyle bitmez arkadaş. İçelim.
1: İçelim abi.
2: Radyo Karadeniz 88.6.

0: Radyo Karadeniz'de Metin Özdemir'in hazırlayıp sunduğu Sektörde Kim Var programımızla her çarşamba saat 16'da sizlerleyiz.
1: Hayata renk katan şarkılar şimdi.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

Canım sağ oldukça rahmetli babam, susarsam hakkını helal etmesin. At sütün emziren ihtiyar anam, susarsam hakkını helal etmesin. Yerindedir daha aklım iradem, ve işte yeminim, işte ifadem. İlk insan, ilk nebi Hazreti Adem, susarsam hakkını helal etmesin. Meylim ne şöhrete ne saltanata, hak için sarıldım ben bu sanata. Kürşat, Bilge Kağan, Oğuzhan Ata, susarsam hakkını helal etmesin. Önümde dururken milletin hali, susup da boynuma almam vebali. Ebu Bekir, Ömer, Osman ve Ali, susarsam hakkını helal etmesin.

Esirken Kırım, Kerkük, Türkistan. Bana zindan olur Maraş, Elbistan. İbn-i Sina, dedem Korkut, Alparslan. Susarsam hakkını helal etmesin. Nusret versin yeri göğü yaradan, çekip çıkartalım hakkı karadan. Ertuğrul Bey, Osman Gazi, Murat Han. Susarsam hakkını helal etmesin. Ülküm aşk çölünde Veysel Karani, Ulubatlı Hasan eyler göreni. Fatih, Akşemseddin, Molla Gürani. Susarsam hakkını helal etmesin. Bu yol Bahadırlar ermişler yolu, kendini davaya vermişler yolu. Şeyh Mevlana, Derviş Yunus, Köroğlu. Susarsam hakkını helal etmesin. Uyutulmuş köy, nahiye, ilçe, il. Yüreğimi 70 yerden yarabil. Mehmet Akif, Osman Batur, Şeyh Şamil. Susarsam hakkını helal etmesin.

Mühim değil güceneni, küseni. Allah sevmez haksızlığa susanı. Yozgat'ın yer köylü yetim Hasan'ı. Susarsam hakkını helal etmez. Yurdum bir kağıttır ışık beyazı. Üstünde insanlar mukaddes yazı. Genci, ihtiyarı, gelini, kızı. Susarsam hakkını helal etmesin.

almayıp ele, günü gün edersem zalimler ile, evdeşim, öz kızım, öz oğlum bile, susarsam hakkını helal etmesin. Allah rızasıdır arzum, emelim. Bu necip milleti ondan severim. Hazreti Muhammed gerçek rehberim. Susarsam hakkını helal etmesin. Susarsam hakkını helal etmesin.

sen miydin bir anda her şeyi bitiren sen miydin? Uykusuz gecelere sebep olan sen miydin? Hasreti içime mahkum eden sen miydin?

0: Ankara şimdi bizimle daha güzel. En damar şarkılarla.
1: Müzik burada dinlenir. Radyo Karadeniz 88.6.

0: Radyo Karadeniz artık YouTube'da. youtube.com/radyokaradeniz88.6. Abone olmayı unutmayın. Radyo Karadeniz.
1: Müzik burada dinlenir.

0: Radyo Karadeniz'de Metin Özdemir'in hazırlayıp sunduğu Sektörde Kim Var programımızla her çarşamba saat 16'da sizlerleyiz.
1: Radyo Karadeniz. Müzik burada dinlenir. Müzik.